0: Sesi açar şu melek one.
1: Abi merhaba.
0: Tanışır melek one is in service returning.
1: Tamam.